Ustaz bana çağla konca baycam kumam yukunu kofen da ha baycam yetun çoğlan ilti. Mami açın yosan. Çinkan bayay aç mami. Açı hibal akam kulal bay hiban ye dokmasan ham bu iştak diyan van abdi pagri. İle val Dios. Mami o haçan o hindar ye toke pagri. Pero hunun kalo mami hunun kalo bu iştak he van abdi Dios. Vachanilo ni baital mam chia luchare bistumin ye tokyaun shahun sofen da pari mamin be khwalai te pari khuna chae bal tu bai jiban ye toke masan lang wish ta ti an wan ap ti mam je je ta linal bai chie bistumin tomin mon la hil tomin uno negocio tomin uno alo ma siendo tomin uno chat je je ta pari pero dios be khai ta chae bal mamin bai jiban ye toke Yet mam chachain ka parsep yetok familia yetok kalmas anil che yet ala yulis kabe bu padre atom wal hunte chko diosan chko wat kolo mal jesus espiritu santo chko kana yach mamin kachaun ka pas ayon padre santos amen wishta wanab ek hunte bechan ko chaval chan ko hen